0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu alma.

0: ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçi nasıl

0: Çark bozulmuş şu devirde terse bak, ateş kesmiş şu beydeki herse bak, taş kolmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere git.